Kou bagay ka pase la. Mou obligé kampe jaz la paske mou poko ke kontrol foufoun. Nou poko ke kontrol foufoun.